Hidayetullah ve tebşirur Resul. Anu abdayda ve hayresul. Nebiyyina sallallahu aleyhi allahu fil ali.